sen yanısına vermeydinin katı homa minumiru. Ni wana mayen suse aman frafati seye yen suse ya sedidia. Adi ene si wukan se yen tubari me hunyom. Ya beton hunyom ya kanan yo nyama chrese o yo nyame. Apesi tu nyame hunyom.

Bazen Uğuğuğu Minti min kamanu tumo Beya bu kesiye Enye wa Kayen suye ni huye Misilao